Ama na kanya de la rishare de da sta cuma de de cuma de cuma de cuma jorim na di se de ri se de kam ru se ni ek por ma de ek ajem ek Allah ve sonra se ben acum ne jam ya gaje de tirke mi de ka ben de la cha be kel abis be teyl çapıl de ek por ka jana kanila Gerdan de ve jota kondre an tabi çartil ya ben mi sen aşka faiz be ben ratara de de bazı adı tirke mi ne de se havi dina varış gül ya بسر خدا توانه دکم رامیشانه گلده و لیوه شکریم یا ناقه و احمدی لتر زید حاکمی شمله ده عربی خالقه ده ده گردنه خب خب که برگو هارم لیه کرم کم گلی هفان لوگو نو چکه ورن مچی جوه ترد و ترد باقی را گود گرف شمنا خیال و خمکین و رد که وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل Rasmi Rabina Bay Kurbay Şerkul Bay Garbi Çebur Rasmi Tegmine Aziz Şümin Cem Yangazi Hacem Mehmet diye kapın zırafı çapın zırafı çapın zırafı çapın zırafı çapın zırafı çapın zırafı çapın zırafı çapın zırafı çapın zırafı çapın zırafı çapın zırafı çapın zırafı çapın zırafı çapın zırafı çapın zırafı çapın zırafı çapın zırafı çapın zırafı çapın zırafı çapın zırafı çapın zırafı çapın zırafı çapın zırafı çapın zırafı çapın zırafı çapın zırafı çapın zırafı çapın zırafı çapın zırafı çapın zırafı çapın zırafı çapın zırafı çapın zırafı çapın zırafı çapın zırafı çapın zırafı çapın zırafı çapın zırafı çapın zırafı çapın zırafı çapın zırafı çapın zırafı çapın zırafı çapın zırafı çapın zıraf

deja saber. Lamentin serve fırsat, iş kutlu kâhir, afeti, emşkir, afeti, necemeti.

vento o del vesce, uner o unermen, helbest o helbestavan, dengi kamşlo gohdarlık, dengi kamşlo radyo kısarıya internet, evlenemem.

Müşterane götümere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdane eli fenani gerdane kaza e poze peçüke fenani nükredü kevo ele ve tenike fenani kağıt edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama etü serbü keve seven gesere memkane sore spine minane fincane feyfurine. Mina seve jese ve khalatine çen sale kabı gice sere penanı daraye. Tırra ve kole zere hurbu kutem peşyan şare ve hamaye. صورت تلیا مکنشی نهی نبونه سر و سرمایی سد یک سال عمره به چند

0: Je leur rouge. Mon bonheur.
1: Konuş oğlum.
2: Babadan önce müjdemi isterim.
1: Robo! Oğlun öldü!
2: Ne?
1: Oğlun öldü!

0: Bakri.
1: Selamünaleyküm abi.
0: Hoş geldin Bakri. Nasılsın?
1: Nasılsın?
0: Bakri.
1: Efendim.
0: Tayyaro. Kula plaza hop kabeşe ki hususi. Bila kadar hap çay hoş bu kilimde çeki. Haydi bir kremaydı.
2: La bila çiriyani ma harcay. Halisi uy gahu gahu.
0: La ya çiribila. Çayli adına, gher çayli adkum. Enta zhugha. Şuf şlon

Memure cava. Na kanyade de lavşare de dastan kusmede de dersmaje de cumede majorin. Na dişezleri de sebebe kamrun üstüne yek yek kurmaca yek acem yek. Azam sulas me na cumede cem yandaje de türkem de yek ben de lav çavı kıl abis me teyle çapıl de je por ke jana kanila. Gerdan da rajo da kondere am tabi çartil ya bilin sen aşka faiz bir vermir antara derdir vazbiyatı firkemin evesi ehvabi dina varış gülya. Mesel kadar tavan dedi kim Ramizan'ı gildi ve leve şekerin yanına gıy vahmedi ile terzeye de hakimi. Şemle de arabi halukat dedi gerdan ehkab kab geber guhara le kerem kim geli havan oldu no çıka varın. Mesil ve terez utarız bağırak ve diyem şemana hiyalu kamakin rıka vaydel. Vaydel vaydel vaydel. Ahle,

evina dilê min, roniya çavê min. Min biriya te gülle, kes kuy sur zera min.

Gelen azim malım harap. Ey dilbera gerdan vatif, vey nazıka kamet elif, kamet ji reyhana hafif, veyran azim malım harap. Ey dilbera gerdan zucac, vey nazıka misle zucac, kamet ji reyhana kıraç, veyran azim malım harap. Ey dilbera kamet misal, vey nazıka dile hijar, deş kendine girin batal, veyran azim malım harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste kesere, avek ji ava kevsere, veyran azim malım harap.

Gelik hudar, gelik azadi khuaz. Da helbestu da khaftini me de yek kise ilmi, kise zanayi u yek kise nühteyn din. Zor beviste gigaba gelik me ev guhdar kirin jhev dipirsin lewd nava zmani mekevi be axaftin zor başi.

malam harap. Ey dilbera gerden zucac, ve nazika misle zucac. Kamet ji reyhana kraç, veyran ez malam harap. Ey dilbera kamet misal, ve nazika dile hijar. Deş kendine girin batal, veyran ez malam harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran ez malım harap.

0: Je suis mort rouge. Mon bonheur.
1: Konuş oğlum.
2: Babadan önce müjdemi isterim.
1: Robo! Oğlun öldü!
2: Ne?
1: Oğlun öldü!

Müşterane götmere serhede zozana zozani sarın tenay. Gerdane eli fenani gerdane kaza e poze peçüke fenani nükredi kevo ele ve tenike fenani kağıt edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama eti serbi keve seven geseri memkane sonra spine minane fincane feyfurine. Mina sevece seve xelatine çen sale kabı gice seri penanı darayı. Tırra ve kol ezeri hurbu kutu peşi aşarı ve hamayı. Surete telya mı kalışine hine bu nesru sermayı. Sev yek saat emrin be çenti.